asıl olan aşkı aramak değil. Aşka doğru giden yola koyduğun engelleri kaldırmaktır.